0: ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
1: Aynı sözler söylediğin hep boş sözler.
0: Sana nasıl anlatsam bilmem.
1: Kolay sözler.
0: Okumaya doyamadığım bir aşk öyküsü gibisin.
1: O

0: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
1: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: İşte kalırım. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibi.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli
1: çok ümidim. Çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadın.

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de olmazdım.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: side.
1: Yani zor olur ama güzel olur tabii sarılması zor ha.

öyle ağlama aklın oluşmandan. Yağacak bir bulut gibi doluyum, böyle ağlama aklın.

Uzaklarda öyle dalışım ondan. Geleceksin diye gözüm yollarda. Uzaklara böyle

Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar. Sabahın ilk ışıklarına kadar. En güzel sorular. En güzel sorular. Radyo Sahil'de.

0: bul bahalarımı, bırakın bir süre daha. Tanıdık değil bana göz.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
2: Kimsenin suçu yok, kimsenin gücü yok.

yaptım. Çay içtin bardağı rafa sakladım. Giydin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

sana tuttum başım. Ölmeden siktir sütme zardaşım.

Anladın mı?

başım, dağlara taşlara vurdun başım. Ölmeden diktirdin mezar taşımı, sonunda sevmeye tövbekar oldum. Sevgilim akıttın hep gözyaşımı.

0: yabancı sahil.
1: Tut elimden yürü benle, kapat kulağını sen de. Kim ne söylerse dinleme, ben sana hasret. Sen yokken

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Bu kadar basit yapacak.
1: Tamam.
2: Şarkının adı direkt.
0: Çok basit bir şey ama.
2: Sokaklara düşeceksin.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emo, ayrılmaz.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: dadarım boynunda.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
5: Arkadaş.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

benim sen neden sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen göçe, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz. İçime de koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak. İçimde koskocaman bir yer.

içinde her doğar aşkla yeniden. Gelir geçer ne sevdalar, değişir her şey, değişir insan. Seneler sonra utanır herkes bu boş anlamsız

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. radyosahil.com.tr
1: Sega.

0: reklam.
1: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
5: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
6: sonunda. Reklamlar bitti.
7: Geçmişten günümüze en hit şarkılar,
8: en hit şarkılar.
7: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Herkesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr.
4: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
4: Tam 95'te.
3: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonun açıyor.
0: Kapa telefonu yak devam. Tut tutma selam. Çayı demle otur ve de bekle. Gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat simülasyon. Göreceğim bak

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
0: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
4: Radyo Sahil.
5: Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanlışım uğruna hiç gerek yokmuş.

günlerimi seni düşünerek geçirdim ya. Helal bana vallahi, helal bana. En güzel hikayemi paramparça bıraktın ya. Helal sana vallahi, helal sana. Herkes kalkmış masadan, bak ben yakıyorum hala. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm yine kendime. Çok güvenmişim sana niye, daha yalnızım hep sevdikçe. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm kendime. Bir şarkı bul şimdi bize, artık bu şehir koca bir meyhane. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
6: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
9: Icy Spicy.
10: Neredesin Pango?
11: Ben makinalı sen soft minigam 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver bir toz gelsin yavuk abi kal düşmanım yok döküyorum dost gibi kanlı.

Türkiye'den yeni. Saati aldım İzmir'den. Bilekliğim bebekten yeni. Dövmelerim Samet'ten benden. Önce babam Rolex'ten giri. Nerede yine hem de kilogram yeni. Tanırsalar

ümitlerim Samet'ten benden. Önce babam Rolex'ten giri makinalı sen soft minigam 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver abi sol gelsin yıllık bir kal. Düşmanım yok döküyorum dost gibi kam. No limit not loss gibi boz boz kok komplike yap. Boz gibi kafa karıştır yürü yala yunusların denizine dal 100K gece konseri yap.

filmlerden. Tutamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından.

Radyo Sahil Tam 95'te. Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

0: Özlem'le Rengarenk.
1: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır. O şekilde de ilerler. Efendim, ben Özlem Körpe, Rengarenk programımda. Bugün kafa nereye, biz oraya. Kafamıza göre takılacağız. Ve karşımıza çıkacak olan haberlerden, sosyal medya ile ilgili neler denk gelirse hepsini paylaşacağız. Biraz sonra, sonra da soracağım, şöyle karşılıklı sohbet edelim istiyorum. Önce açılışımızı tamamlayalım, sonrasında sorumuzu sizlerle paylaşacağım. Şu an araçlarımda bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde emek harcarken bir yandan da bizlere kulak veren sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız, belediye çalışanlarımız, şehir içi hat minibüs şoförlerimiz, taksi şoförlerimiz, hepinize kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. İlk saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açacağım. O zaman Özlem'le Rengarenk'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim, şimdi geçen hafta aslında ben bu soruyu sormuştum. Ama ve lakin cevaplarını okuyamadım. Çünkü biliyorsunuz bir vefat haberi almıştım ve hani ister istemez modum düştü. Cevaplarını okumaya fırsat bilmeden program bitmişti. O sebepten ötürü geçen haftaki soruyu tekrardan sormuş olacağım. Yani geçen haftaki sorumuz neydi? Bana Türk'üm demeden Türk olduğunu anlat. Bazen öyle hareketler yapıyoruz ki, gerçi diğer ülkelerdekiler bu hareketleri yapıyor mu bilmiyorum. Ama velakin biz Türkler arasında. Geçen hafta da aynı örneği vermiştim. Şimdi de aynı örneği vereceğim ki aynı mesajlar gelmesin, farklı cevaplar gelsin diye. Şöyle mesela biten bir şampuan şişesi. İçine suyu koyarız, çalkalarız, onunla birkaç sefer daha yıkanırız. Aslında bu israfı önlemek için yapılan bir şeydi ama işte. Bunun gibi şeyler mesela, Türk'üm demeden Türk olduğunu anlat. Türklere özgü hareketler günümüz bu haftanın konusu. Geçen hafta sormuştum ama cevapları okuyamamışsın dediğim gibi. O sebepten ötürü bugün tekrardan bu konuyu ele almak istedim çünkü yarım kaldı. Mesajlarınızı 0532 492 5095 WhatsApp hattımızdan ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarımızdan mesajlarınızı bekliyorum. Biraz sonra kendi sosyal medya hesabımda soruyu paylaşacağım. Oradan da cevaplarınızı bekliyorum. Bakalım hangi cevaplar gelecek Türk olduğumuzu. Ben Türk'üm demeden anlat. Gerçi bunu da anlattıklarımız da sadece Türkler anlar. Orası ayrı bir mesele de işte. bir sürü seçenek var. Bakalım neler gelecek mesaj olarak. Hande Yener'le devam edeceğiz yolculuğumuza. Hava alanı diyecek programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Blue Diamond Ala'da plantalarda %50 net indirim bulunuyor. Ayrıca Blue Diamond parfümü plant alışverişi yapan herkese 1800 liradan 1000 liraya düşecek. Haberiniz ola! Kokular efsane güzel. Zaten pırlantaya söylenebilecek bir şey yok. Neden? Çünkü adı üstünde pırlanta. Her kadının hayali. Blue Diamond Ali Ağa Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 0232 616 55 55 iletişim numarasından ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ali Ağa. Takibe alın. Çok güzel kampanyalar başlayacaktır. Özel günlere az kaldı. Sizlerin de bu kampanyalardan faydalanmasını istiyorum. Uygun fiyata altınlar, pırlantalar almak ne demek? Bu her kadının hakkı. Her beyefendinin de uygun fiyata eşlerini, hayatındaki kişiyi, annesi, annesi işte ablası, kardeşi, kızı, eşi, sevgilisi fark etmiyor. Hayatındaki kadın için mutlu etmek için çok güzel fırsatlar. O sebepten ötürü takibe alın sosyal medya hesaplarını. Bu kampanyaları kaçırmayın. Bu devirde kampanyalı fiyattan altın almak, pırlanta almak müthiş güzel bir şey. Ben şimdiden söyleyeyim. Sonrasında yok benim haberim yoktu, ben duymadım. Niye söylemediniz? Olmasın, topu benim üstüme atamazsınız. Çünkü gerçekten hani şaka bir yana bazen o kadar uygun fiyata ama böyle sınırlı sayıda oluyor onlar tabii ki. Sınırlı sayıda o kadar uygun fiyata çok güzel altın takılar falan geliyor. Yani ben burada yayında olurum olmam o sebepten ötürü garantiye alın. Eğer aksesuar ve takmayı seviyorsanız, hem de altın ve pırlanta seviyorsanız, hem de uygun fiyata kampanyalı seviyorsanız takip etmeniz gereken adres.

0: olmuş bile.
1: Ama gitme.
0: Biraz daha kal benimle.
2: Reklam.
3: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
6: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti.
7: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
2: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
8: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
9: Rengarenk.
10: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, reklamlardan Reymen ile dönüş yaptık. Ay kız diyecek. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Günün sorusu: Türk olduğunu ben Türk'üm demeden anlat. 0532 492 5095 WhatsApp hattımızdan ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarından mesajlarınızı bekliyorum.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Blue Diamond Ala'da sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere ekstra indirimleri bulunuyor. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunmakta. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da İzmir Caddesi'nin Akbank Sokağı'nın oradan, Akbank'ın oradan böyle hemen köşeyi dönüyorsunuz İzmir Caddesi'ne doğru. Sonrasında hemen çaprazınızda kalıyor. Zaten şey kafanızı sola döndürüverin hemen orada Blue Diamond Ala. 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Yolculuğumuza Ece Mumay'la devam edeceğiz. Yaz yağmuru diyecek.

Efendim illaki sosyal medyada görmüşsünüzdür ama görmeyenler için şöyle bir ben de bahsetmek istiyorum. Ankara'da Instagram'da her gördüğü kadına yazan adamın sonu acil serviste bitti. Ankara'da sosyal medya buluşması sonrası saldırı iddiası. Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişiyle buluşmaya giden bir kişinin buluşma noktasında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradığını ve yaralandığını iddia etti. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek yaralıyı sedye ile hastaneye götürdüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Şimdi sosyal medyadan yürümüş hemcinslerimize sonrasında haberi de tabii ki sosyal medyadan yayılmış. Ya bak şimdi. Gerçekten o kadar saçma sapan ki yani tanımadığın insana neden mesaj atarsın? Bir şey sorabilir miyim diye başlıyor. Sonrası salak salak muhabbetler. Bunu yaşamayan kadın yoktur herhalde. Merak ediyorum erkeklere de bu şekilde yazılıyor mu? Yazılıyorsa da bence onlar kadın değil. Dolandırıcı. Bir de işin kötü tarafı, genelde mesaj atanlar hep amcalar. Kızmayın. Bak şimdi amcalar kızacak. Ama ve lakin yahu. Yani yaşınızı başınızı almışsınız. Tamam hadi sosyal medyada geziniyorsunuz. Gezinin. Bakın. Kimse bir şey demiyor. Ama kalkıp milletin karısına, kızına yani el insaf ya. Ya da ne bileyim sadece amcalarda değil bu mesela bunu yapan hani daha genç bir adam. Yani milletin karısına, kızını rahatsız etme gerçekten utanmıyor musunuz? Şöyle düşünün. Sizin karınıza, kızınıza, ananıza yani annenizi biraz kaba oldu kusura bakmayın. Kalkıp bu şekilde rahatsız edici mesajlar atsalar hoşunuza gider mi? Gitmez. Hiçbir erkeğin gitmez. O zaman sizler neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Yani bu neyin tatmini ben anlamadım. Kalkıp oradaki kadın da eyvallah hadi gel buluşalım mı diyecek yani. Hadi bekarlara mesaj atıyorlar. Anladım ki bekar olduğunu da bazılarının profilleri gizli. Nereden anlıyorlar? Hadi onları bir derece kenarıya atıyorum. Artık sosyal medyadan tanışıp evlenenler de var. Onları şöyle bir kenarıya ayırdım ama evli barklı, çoluklu çocuklu insanlara da yapıyorlar. El insaf yani. Abiler, amcalar. Yani kadın olmak her yerde mi bu kadar zor olur? Biz kadınlar erkekleri rahatsız ediyor muyuz? Etmiyoruz. Sizler de bizi rahatsız etmeyin. Biz ne yapıyoruz ki sizi rahatsız edecek? Ha size rahatsız eden kadınlar da varsa sosyal medyadan dediğim gibi muhtemelen zaten onlar kadın değildir. Kadın profili oluşturmuş dolandırıcılar. Ayağınıza denk alın. Bu abi de eğer gerçekten böyle her önüne gelene sosyal medyadan mesaj atıp milleti taciz ettiyse elbet biri işte çıkmış bir güzel şiddete karşıyım normalde ama bu abimiz birazcık hak etmiş. Kendinizi o kişilerin yerine koyun.

babasının kartıyla oyuna 118 bin dolar harcadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yaşındaki bir çocuk Minecraft ve Roblox videolarını tanıtmak için babasının şirket kredi kartıyla 118 bin dolar yaklaşık 5.75 milyon harcamış. Şimdi buna benzer bir şey ben yaşamadım ama bir komşum yaşamıştı. Daha yeni evliydim. Komşumun oğlu da benim oğlan yaşlarında falandı. Şimdi böyle telefonlarımızda, tabletlerimizde bir şey satın alacağımız zaman kredi kartı bilgilerimizi giriyoruz ve kaydediyor. Biz genelde, gerçi sizin de aklınızda bulunsun, belki kullanıyorsunuzdur bilmiyorum ama sanal kartı olarak kullanıyoruz. En azından içinde para yokken çekemiyor. Yani daha doğrusu o olaydan sonra bize ders olmuştu. Bizle alakası yoktu ama ha dedik, demek ki çocuk olunca böyle oluyormuş. Sonrasında o çocuk da fark etmeden tabii oyundan para indiriyor. Zannediyor ki garibim bedava. Sonra babasının kredi kartı bir geliyor. Bundan kaç yıl önceydi? Oğlum daha dünyada var mıydı? Var, bir yaşında falandı herhalde. Bir 10-11 yıl öncesinde falan düşünün. O zamanın 1000 lirasını kaptırmıştı çocuk bilmeden. Adamcağız tabii bir şey yapamadı. Çünkü çocuğun suçu yok, kredi kartı bilgilerini oraya kaydedenler kendisi. Çocukta işte para satın al kısmı çıkıyor ya. Yani şimdikiler gerçi cingöz gibi maşallah. Anlıyorlar, biliyorlar ama çocuk fark etmeden bedava zannetmiş. Oyuna paraları indirdi. Sonrası kötü olmuştu. Tabii adam kalkıp çocuğa kızamadı. Burada kızılması gereken ebeveyindi. Birincisi o kadar neden göz ardı etmeden tablet verirdi eline. İkincisi, kredi kartını niye kaydettin abi yani? Olabiliyor böyle bazen. Mesela bizim de kartlarımızın kayıtlı olduğu şeyler illaki oluyor. Ama dediğim gibi sanal kart kullanıldığı zaman çok bir sıkıntı olmuyor. İçinde para yokken çekemiyor. Sonrasında onu değiştirdiğiniz zaman yine bir sıkıntı olmuyor. Aklınızda bulunsun çocuklar bunu. Yapabiliyor fark etmeden. Bu biraz fazla olmuş. Türk parasıyla düşünsenize, bir ev parası oyuna yatırmış. Babası zengin miydi acaba? O kadar limit olduğuna göre kredi kartında. Ve adam bunu sonradan geç fark ettiğine göre demek ki zenginlerdi. Ama olsun, zengin de olsan acıyorum ben öyle paralara.

Efendim 11 reklamlarına gideceğiz. Blue Diamond Ala sponsorluğunda ilk saatimizi sonlandırıp reklamlardan sonra ikinci saatimize geçeceğiz. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540-271-0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532-741-5435.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
7: Reklamlar bitti.
8: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil tam 95'te. Profesinin en

Efendim, reklamlardan Zinet Salih ile dönüş yaptık. Saatlerimiz 11.06'yı gösteriyor. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İkinci saatimizi Reva Vela Restoran sponsorluğunda açıyorum.

Efendim programımız Revo Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz manzarayla Hasan Usta'nın ellerinden sizlerle beraber Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No 619'da rezervasyon 0532-741-5435. 0532-741-5435 numarasından rezervasyonunuzu oluşturabilir. Bu güzel manzara eşliğinde güzel lezzetleri deneyimleyebilirsiniz. Zerrin Özer'le devam edeceğiz. Akıllı ol diyecek. Sonrasında gelen mesajlara yer vereceğim.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: döner. Aa, acayipsin.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah, yanar döner. Acayipsin.

şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım.

Efendim, Türk olduğunu, Türk olduğunu söylemeden Türk olduğunu hissettir, anlat demiştik. Burnumuzdaki pisliği koltuğun altına sürmek demişler. Tuhaf, kötü, pis bir hareket ama maalesef ki gerçek. Arabayı insanın üstüne doğru sürmek. Kapı önünde ayakkabı çıkarınca bırakma. Kapının önünde ayakkabıyı çıkarınca bırakabiliyoruz yani. Sonra içeri alıyoruz ama içeri almadığımız günlük böyle hemen çıkarttığımız terliklerimiz olabiliyor. Bir şey bittiğinde var mı diye sorduğumuzda yok dediğimizde hiç mi yok? Birini gördüğümüzde selam vermek için arabayı insanın, o kişinin üstüne sürmek. Bunu bir kişi daha yazmış. Sonracıma şu taraftan da bakalım hemen mesajlara. Elle yemek yemek. Şimdi elle yemek yiyen diğer her, ya bütün ülkelerde elle yem. Çinliler miydi, Japon, hangisi bilmiyorum. Hepsi bunlar birbirine benziyor. Çekik gözlü ya. Vallahi sadece elleriyle yese yine iyi. Yani biz onların yanında çok çok çok kibar kalıyoruz. Şimdi hangi milletten olduğunu bilmiyorum. Hepsi birbirine benziyor. Ben onların hepsini birbirine karıştırıyorum. Koreliler de benziyor, Japonlar da benziyor. Çinliler de benziyor. Hepsi birbirinin aynı gibi bir şey yani. O sebepten ötürü böyle kötü kötü şeyler yiyorlar ya, bir de böyle elleriyle bir de video çekiyorlar böyle. Ay. En azından biz video çekip paylaşmıyoruz. Yani elle yemek yeme olayı bence bütün millette vardır. Türklerde de var tabii ki. Boşuna atalarımız dememiş. Balık, tavuk, kelle, bunlar yenir elle. Ya. Öyle işte.

Efendim. Misafir gelince aç mısınız diye sorup hayır cevabını kabul etmemek, illa bir şey yedireceğiz, yiyeceksin diye ısrar etmek demişler. Evet, bu Türk kültüründe var. Neden? Çünkü bir misafir geldiğinde yedirmeyi, içirmeyi çok seviyoruz. Evimizde ne varsa misafirimizle paylaşmayı çok seviyoruz. Bu da bence evin bereketini arttırıyor. Misafir ne kadar çok gelirse bolluk bereket bence o kadar artıyor diyebilirim. Bir yere giderken evden çıkıp 3 adım sonra ütünün fişini çektim mi diye geri dönmek, ya da bu ocakta olabilir bence. Bunu genelde kadınlar yapıyor ama bence yabancı kadınlar da yapıyordur ya. Sadece bize özgü olduğunu düşünmüyorum. Arabanın arkasından el sallamak, hatta araba gözden kaybolana kadar beklemek. Bence bu misafire olan bir nezaket kuralı bana göre.

Kumandayı poşete sarıp kullanmak. Teknoloji ilerledi ama hala biz kumandayı koruyoruz demiş. Artık sarmıyoruz poşete ya. Eskiden sarıyorduk ama çocukken. Allah'ım o poşetle basması mümkün değildi. Neden? Ama kumandanın üzerindeki tuşlar silinmesin, eskimesin. Şöyle de bir şey var şimdi. En ufak bir şey olduğunda yenisini alabiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Eskiden alamıyorduk ki. Oho, sadece o mu? Neleri neleri naylonla sarıyorlardı. Hatırlamıyor musunuz? Düğünde halay başı olan kişiyi görünce tanımasak bile otomatik olarak halaya katılmak. Bunları başkaları yapmıyor mudur ya? Bir tek biz yapıyor olamayız.

Aa bak, ben bunu hala yapıyorum. Evde televizyon açıkken kimse izlemese bile kapatmamak, televizyon evin bir ferdi gibi. Şimdi şöyle bir şey var. Evet, elektrik birazcık israf olmuş gibi oluyor ama evin içinde bence de bir fert, bir birey, biri varmış gibi. O ses böyle o insanın tedirginliğini alıyor bence. Ben de öyle. Yani yatmanın dışında televizyona devamlı açık olacak. Hani bir şey mırıldanacak orada ya da radyo ya da bir müzik, bir şey açık olacak bir yerlerde. Böyle insanın yalnızlık duygusunu alıyor sanki. Bence de bak. En mantıklı hareket bence.

0: benimle rengarenk.
1: Vedalaşmadan jenerik girdi yine. Bak bak bak bak. Astigmat var. Ekran renkli renkli böyle kımıl kımıl. Uzakta olunca bazen jenerikleri, şarkıları hangisinin üstüne attığımı görmüyorum ya. İlerledi galiba, bir göz doktoruna gitsem iyi olacak. Çünkü bu ay ikinci yapışım. Bir de renkli renkli ekranı bir görseniz. Fosforlu yeşiller, sarılar, kırmızılar. İnip kalkan böyle sesin hareketini gösteren maviler, turkuazlar. Hepsi iç içe geçmiş durumda. Beyaz da var tabii ki. Sarı da var. Ne ararsan var, gökkuşağı gibi. O yüzden astronot var ya, fosforlu olunca renkler birbirine giriyor. Yanlış yere atmışım da jeneriği. Neyse, bana ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Programı Reva Vela Restoran sponsorluğunda kapatıyorum. Allah nasip ederse yarın burçlar konseptiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Yarın sabah kaldığımız yerden

0: Özlemle rengarenk sona erdi.
1: Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk.
2: Reklam.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
6: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
7: Reklamlar bitti.
8: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: İşin gücün sesi. Radyo Sahil.
1: Rocky, what's going on?

0: dünyada tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
3: 1980'den beri Uğrak Büfe.
2: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

yaşıyoruz. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

nefesini en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Sankt Sahin. Reklam. Reklam. Eurorepar, Eurorepar.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Car Service aracınıza iyi bakar.
0: Eurorepar, Eurorepar.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
6: Reklamlar bitti.
7: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil. Tam 95'te. Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Hit müzik.
2: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye saatleri 13.11, 95 frekansında Radyo Sahil'den Serap ile Hayata Dair programından sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Saat 15'e kadar sizlerleyiz sevgili dostlar. Bu bölümü Dengefit sponsorluğunda açıyorum. Dengefit çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar ve yine aynı şekilde tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an araçların da beni dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Efendim sevgiler, saygılar gönderiyorum. Kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Evet, yine hayata dair konuşacağız. Çok güzel şarkılar dinleyeceğiz. Ama sizlerin de istek şarkıları, mesajlarınız, iletmek istedikleriniz varsa 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den de dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü olmak isterim sevgili dostlar. Sefo'nun bu güzel şarkısı hepimize gelsin.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Efendim artık dengeli ve sağlıklı beslenmek istiyorum ama fırsat bulamıyorum diyorsanız Ali Ağa'da sizi sizden çok düşünen DengeFit var. DengeFit gıda mühendisi var bir kere başında. Her şey özenle seçiliyor, her şey kontrol altında. Özel kendi pişirme teknikleriyle pişiriliyor. Yani tabağınızda ne yediğinizi bilerek yiyorsunuz. Ve sağlık da bence yemekten geçer. Önce yediklerimize dikkat edeceğiz ki daha sağlıklı olalım diye. Bir telefon kadar yakınlar sizlere 0531 566 4993 nolu telefonun ucundalar. Trend Yolgo ve Yemek Sepetindeler. Sipariş verirken Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın. İçeceğiniz yanında hediye gelecek efendim. Instagram adresleri DengeFit Yemek.

Efendim, şimdi gerçekten yani aslında hem dünyanın hem de Türkiye'nin biliyorsunuz deprem bir gerçeği. Yine AFAD saat 10.40'da merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmiş. Deprem Adıyaman, Diyarbakır ve çevre illerden de hissedilmiş. Şanlıurfa'da okullar tatil edilmiş. Sevgili dostlar, bir kez daha yani depremi gerçekten yaşamak istemiyoruz ama tabii önlemlerimizi de almak istiyoruz. O yüzden çok geçmiş olsun. İşte belki merkez üstü dediği gibi Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi ama birçok yerde hissedilmiş. O bölgeye çok geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Allah beterlerinden saklasın inşallah diyelim. Ama şunu da unutmayalım, deprem öldürmez, binalar öldürür. O yüzden de gerçekten depreme dayanıklı binalar inşa edilsin, biz de onlarda oturalım. Şimdi bugün buraya gelirken yolda böyle hep kulaklık kulağımdadır zaten müzik. Dışarıda, her yerde, evde benim hayatımın bir parçası. Sezen Aksu'nun bu güzel şarkısı böyle takıldı kulağıma. Sizlere de dinletmek istiyorum. Aşka şükredelim.

Efendim Dengefit sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi böyle özel bir beslenme yapıyorsanız, sporcu beslenmesi, alerjik beslenme ya da herhangi bir rahatsızlığınızdan dolayı özel beslenmeye size destek olacak bir yer var artık Ali Ağa'da, Dengefit. İsterseniz aylık üyelik açtırabilirsiniz, isterseniz öğün olarak söyleyebilirsiniz yiyeceklerinizi, yemeklerinizi. Trend Yolga Odalar Yemek Sepetindeler. İletişim 0531 566 49 93. Instagram Dengefit Yemek, sevgili dostlar.

0: Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Reklamlar bitti.
2: Efendim, Denge Fit sponsorluğunda program devam ediyor. Bir kez daha çok genç yaşta kaybettik. Çok geç meşhur oldu. Ve bu şarkısı da gerçekten dillerden düşmemeye devam edecek. Rıza Tamer benden sonra sizlerle.
3: Eline bir şey geçti.
2: Bu arada WhatsApp üzerinden Mustafa Bey, Serap Hanım merhabalar, hoş geldiniz, nasılsınız demiş. Çok teşekkür ederim, iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Bu güzel şarkı da Mustafa Bey'e ve tüm sevdiklerine gelsin.

yolları tek başına geçemez. Bir yanı gidiyor, bir yanı kal, bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni, seni.

Efendim bugün yine ne yiyeceğim diye düşünmekten yoruldunuz mu? O zaman DengeFit'le tanışın lütfen. Her hafta değişen birbirinden farklı menülerle karşınızdalar. Kebaplar, deniz ürünleri, pizzalar, ev yemekleri, günün tabağı. Canınız ne istiyorsa sağlıklı beslenme anlayışıyla hazırlanıyor hepsi. Üstelik sadece üyelik zorunluluğu da yok ama isterseniz aylık olarak her gün ne yemek yiyeceğim, her gün ne öğünde ne yiyeceğim diye düşünmek istemiyorsanız aylık üyelik açtırabilirsiniz ama böyle bir zorunluluk yok. İstediğiniz öğünü de sipariş edebilirsiniz. Bir telefon kadar yakınlar ve dijital ortamdalar tabii ki. Efendim 0531 566 49 93 iletişim numaraları Trendyol.go ve Yemek Sepetindeler. Efendim DengeFit'in başında bir gıda mühendisi var. Bunun da altını çizerek söylemek istiyorum. Özenle her şey seçiliyor ve doğru pişirme teknikleriyle kapınıza kadar geliyor.

Ay, bu saate böyle bir duygusal saat yapmış gibi olduk. Üst üste slow şarkılar denk geldi Tantaşlı'dan. Yalvarırım ama nasıl güzel bir şarkı değil mi? Şimdi Gökhan Tepe şarkısıyla devam ediyoruz sevgili dostlar. Manisa'ya sevgiler, saygılar. Sevgili Buket Hanım'ın istek şarkısı. Gökhan Tepe, Buket Hanım ve tüm sevdikleri için seslendirsin.

0: Tarifesini en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Efendim hemen bir istek şarkısıyla daha devam etsin program. Melike Şahin ortak diyecek. Bu şarkımız da her zaman olduğu gibi yine mesajlarıyla dinleyerek beni yalnız bırakmayan, yine çok uzaklara gidiyor. Sevgili Isitro'ya, Ekvator'a sevgiler.

Efendim, dengeli ve sağlıklı beslenmek isteyenler, artık Ali Ağda sizi sizden çok düşünen Denge Fit var. Denge Fit'in başında bir gıda mühendisi var. Her şey özenle seçiliyor, doğru pişirme teknikleriyle kapınıza kadar geliyor sevgili dostlar. İsterseniz günlük sipariş verebilirsiniz, isterseniz de aylık olarak üyelik açtırabilirsiniz. Yine sporcu beslenmesi yapanlar, alerjik beslenme ya da herhangi bir rahatsızlığından dolayı özel bir beslenme uygulamak isteyenler, Denge Fit bir telefon kadar yakın sizlere. 0531 566 4993 Trend Yolgo ve Yemek Sepetindeler sevgili dostlar.

Efendim Denge Fit sponsorluğunda bu bölümün son şarkısını dinleyeceğiz. Az sonra kısa bir reklam. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Reklamlar bitti.
4: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
5: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.
6: İkinci bölümden tekrar merhaba sevgili dostlar. Türkiye saatleri 14.02, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda döndüm. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Seden Gürel, devlerin aşkı, Seyir Kafe Restoran çalışanlarına gelsin. Düşün.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler Aliağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi. Doğa Park'ın içinde seyir kafe, restoran siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyar. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram seyir kafe restoran Aliağa.

0: Sahiden neredesin cene?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin cene? Ya da boş ver böyle iyice ne?
2: Ya da boş ver böyle iyice.

0: noyun var. Nerede kim
1: Ali Ağa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından Ali Ağa Ticaret Odası organ seçimlerine ilişkin duyuru. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun Oda ve Borsa Organlarının Seçimleri başlıklı 3. bölümü ile organ seçimleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince Ali Ağa Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri 08 Ekim 2026 Perşembe günü Ali Ağa Ticaret Odası Hizmet Binası toplantı salonunda yapılacaktır. Meslek grupları seçim listeleri 22, 23, 24 Eylül 2026 tarihinde ilan edilmek üzere Ali Ağa Ticaret Odası ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Seçmen listelerinin askıdan indirileceği ana kadar oda ve borsaya kaydı gerçekleşen tüm üyeler seçme ve seçilme yeterliliklerini taşıdıkları takdirde kaydedildikleri meslek grubu dikkate alınarak seçme ve seçilme hakkına sahip olanları gösteren listelere dahil edilir. Meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçiminde oy verme işlemi saat 09:00-17:00 arasındadır. Seçmen listesinde adı olmayan üye ve delegeler oy kullanamaz. Gerçek kişi üyeler oylarını bizzat kullanacaklardır. Gerçek kişiler adına vekaleten oy kullanılamaz. Oda ve borsa üyelerinin seçme ve seçilme haklarını kullanabilmeleri için şirketin ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yönetici olmaları, şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olmaları ve bu durumun seçimden en az 90 gün öncesini kapsaması gerekmektedir. İlgililere ilanen duyurulur. Hakime Mediha Eda Şahin, İlçe Seçim Kurulu Başkanı.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, yanında şahane salatalar, üstüne de birbirinden güzel tatlılar, sıcak soğuk içecekler. Ali Ağa'nın en güzel lokasyonlarından biri olan Doğa Park'ın içinde seyir kafe restoran. Şu önünüzde deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası, günün her saatinde siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyarlar. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram seyir kafe restoran Ali Ağa.

Cembelevi. Ondan vazgeçemem ben. Radyolarınızın konuğu. İster olsun götürsünler ölüme. Birazdan güzel bir Göksel şarkısı gelecek.

0: Reklam. Reklam.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
0: sonunda. Reklamlar bitti.
1: Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda sevgili dostlar, saatler 14.35. Saat 15'e kadar sizlerle radyolarını yeni açan dinleyicilerim, Varis'e bir kez daha hoş geldiniz. Güzel bir şarkı. Sevdanın Böylesi, Bilal Hancı sizlerle.

Efendim, özel günleriniz için de, doğum günleriniz, toplantılarınız, nişanlarınız, sözleriniz için de Seyir Kafe Restoran bir telefon kadar yakın sizlere. 0554-907-1279 iletişim adresi, evet, iletişimi Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağda'da. İletişim adresinden, iletişiminden sonra adresi de efendim. Bir konuşabilseydim vallahi anlatacaktım ama. Arada bir kal geliyor bize de işte, ne yapalım. Evet, bir kez daha vereyim. İletişim 0554-907-1279 Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağda Seyir Kafe Restoran sevgili dostlar. Instagram'ı da ziyaret etmek isterseniz Seyir Kafe Restorant. Şimdi burayla devam edelim.

Efendim şimdi günlük hayatımızda negatiflik, pozitiflik kelimelerini çok kullanıyoruz değil mi? Hani negatiflikten uzak olalım, işte pozitif düşünelim diyoruz mesela. Peki sizce nedir bu negatiflik, pozitiflik size göre? Bakın negatiflik neleri kapsıyormuş? Mesela vardır ya böyle etrafımızda her şeyi şikayet eden, sürekli her şeyden şikayetçi insanlar. Ay vallahi yani bırakın kendini sömürmeyi, sizi bile sömürürler böyle bıdı bıdı bıdı bıdı her şeyi şikayet ederek. Hemen vallahi kaçıyorum artık, öyle insanları inanın kafam kaldırmıyor. Elimden geldiği kadar ben de böyle pozitif olmaya çalışanlardanım çünkü. İşin pozitif tarafındayım. Sonra üzüntü. Ya evet vallahi böyle o kadar saçma şeylere üzülen insanlar var ki bunu ben çok yaşıyorum. Çünkü hayatlarında gerçekten üzüntünün ne olduğunu yaşamamışlar herhalde. Yani Allah Rabbim kimseye tabii ki dert vermesin ya da önemli bir şey vermesin ama basit şeyleri üzüntü olarak görüyorlar yahu. Bak tembellik de negatifliğe giriyormuş. Tembelseniz hemen şimdi silkelenin lütfen. Böyle kendinize bir uğraş bulun. Tembel tembel yatmayın akşama kadar. Ah, işte negatiflik olan bir şey daha. Çağımızın hastalığı bencillik. Vallahi artık insanlar o kadar bencil ki. Bu da bir negatiflikmiş. Vallahi bu her şey bulaşıcı ya. Öyle insanların yanında gerçekten durmayın. Nefret, aman Allah'ım, en sevmediğim şey. Hayatım boyunca gerçekten çok kırıldığım, üzüldüğüm, döküldüğüm, yapıştım, kalktım. Vallahi beni yapıştırdılar ama hep güçlenerek kalktım. Ama hiçbir zaman nefret dolu olmadım biliyor musunuz? İnanın hani o gerçekten kalbinizdeki merhametle alakalı bir şey herhalde. O kalbimdeki inanın merhameti hiç kaybetmemeye çalıştım. Çok şükür de öyle devam ediyorum. Hiç nefret etmedim. Hiç kötü şeyler düşünmedim karşımdaki insanla ilgili. Hep böyle Rabbime sığınmışımdır ve ilahi adalete her zaman güvenmişimdir. Güzel bir şey değil ya nefret duygusu. Bak negatif olarak da sizi böyle emen bir şey. O yüzden uzak durun. Ah pişmanlık. Aslında bunu hepimiz yaşıyoruz. Ama bence yaşaldıkça da öğreniyoruz. Ben de hiç yani böyle pişmanlıklarım oluyordu ama şimdi artık böyle bir şeylerden pişman olmamak için çabalıyorum. Olmuş, geçmiş, bitmiş. O an öyle yaşanması gerekiyormuş, yaşanmış diyerek önüme bakıyorum. Pişmanlık duymamaya çalışıyorum. Bu da bir negatiflikmiş insanda. Ego, en nefret ettiğim insan tipi. Yahu ego yapacak neyimiz var ki ya? 3 günlük dünya, hepimiz vallahi aynı tarafa gidiyoruz, aynı yerde. Aynı kayağa binip. Ya gerçekten yani egolu insan da çok var biliyor musunuz? Öyle işte makamı, mevkisi, şusu, busu, parası, pulu derken. Yani pardon da. Ha bana söker mi? Sökmez. Hemen uzaklaşırım öyle egolu insanlarla. Hiç arkadaşlık olmayı bırakın. Yani yanında bile kalmak istemem. Açgözlülük. Evet, ne geliyorsa başımıza açgözlülükten gelmiyor mu son zamanlarda? Onda var, bende de olsun. Yani gerçekten paranın esiri olduğu çoğu insan artık. Bence de açgözlülük de bak negatiflikmiş. Hiç iyi bir şey değil. Öfke. Yine birçok insanda var. Öfke kontrolü yapamaz oldu insanlar ya. Evet, öfkeyi kontrol altına alamıyorsanız destek alacaksınız vallahi.

0: Zamanlarda yine çok duyduğumuz şeylerden bir tanesi, işte duyuyoruz haberlerde çocuğa şiddet, hayvana şiddet, yani her şeye şiddet. Şiddet de bir negatif duyguymuş efendim.
1: İster iş yerinde.
0: Yani o yüzden varsa onu da lütfen kendinizden uzaklaştırın. Bak neler neler öğrendik, görüyor musunuz? Belki bunlardan bir tanesi var da hepimizde. Umarım bundan sonra böyle pozitif tarafa geçmek için o sizde olan tarafı törpüler ve bir kenara koyarsınız. Birazdan da pozitiflik olarak neler olmalı bizde, onlara göz atacağız efendim. Ama şimdi Gülşen'den bir sarışınım dinleyelim.

Efendim hazır mıyız? Şimdi negatiflik dedik ve sıraladık. Bakalım pozitiflik neymiş? Bizde neler olmalıymış? Bunlardan kaçı var bizde acaba? Gerçekten negatifliğe mi yakınız? Pozitifliğe mi yakınız? Şimdi yaratıcılık. Yani yaratıcılık deyince vallahi bu birazcık böyle herkeste olacak bir şey değil bence. Herkes her şeyden de bir şey yaratamıyor ki. Ama yaratıcıysanız gerçekten takdir ediyorum. Ben böyle çok yaratıcı mıyım? Vallahi bilemiyorum ki. Bilemedim bak. Değilim gibi sanki ya. Evet, dürüstlük bir pozitiflik göstergesiymiş. Çok şükür. Çok şükür bu var bende bak. Elimden geldiği kadar dürüst olmaya çalışıyorum. Sonra motivasyon. Vallahi çok iyi motive ederim hem kendimi hem çevremdekileri. Özgüvenliyiz. Çok şükür özgüvenliyiz. Aa bak. Şimdiye kadar sıraladık. 3 tanesi var çok şükür. Sonra diyor ki affedicilik. Ay bu da çok var ya. Böyle kızıyorum ediyorum ama gelsin iki gülsün hemen affediyorum ya. Ha şu da var. Bir insana affetmek demek eski bağlarla devam etmek değil tabii ki. Gerçekten sizi üzdüyse, kırdıysa yani o eski ahengi tabii ki aranızda yaşayamıyorsunuz. Böyle bir şey kalıyor ya, kırgınlık kalıyor ama hani affediyor musun? Evet, affediyorsun. Biraz daha böyle yaklaşırken o insana daha temkinli yaklaşıyorsun belki de. Huzur, ah ah bak be. Adı bile çok güzel huzurun değil mi? Huzur, huzur. Ya insan önce iç huzurunu yakalamalı bak. Gerçekten böyle çevrenize bakın, iç huzuru olmayan insanlar yani ya çevresiyle anlaşamıyor ya sürekli kavga halinde, kendisiyle bile, hay gölgesiyle bile kavga edecek durumda ya. O yüzden önce kendi iç huzurunuzu yakalayın, zaten o çevreyle yakalanıyor diğer geri kalan huzur. Mutluluk, mutluluk, bu da çok güzel. Ya mutlu olmayı kim istemez ama kimi insanlar da var ki mutsuzluktan besleniyor ayol. Ha bunlara da tanık oldum. Vallahi senin mutsuzluğundan beslenen o kadar çok insan var ki o yüzden her şeyi herkese anlatmamak lazımmış. Bunu geç öğrendim. Neyse ki öğrendim çok şükür. İlham. İlham perileri gelir mi ara sıra? Bazen geliyor ya. Vallahi hepimize geliyor herhalde o ilham perileri. Bu da bir pozitiflik göstergesiymiş. Yardımseverlik. Vallahi biz eskiden ne kadar yardımsever bir Türk toplumuyduk değil mi? Birazcık bunu unuttuk gibi sanki. Eski günler geri gelsin çok istiyorum bazen. İnsan gerçekten ne böyle şimdi komşumuz ne halde onu bile bilmiyoruz. Bir de böyle artık hani bir apartmanda oturuyoruz. Gerçekten köy gibi. İşte bir giriyorsun bir katta 4 daire, 6 daire, çift asansör, işte 10 katlı, 13 katlı. Hangi katta kim var bilmiyorsun tabii ki. Ama eskiden öyle miydi? Müstakilde evlerimiz, yan komşumuz, karşı komşumuz, arkadaki komşumuz, teyzemiz, amcamız, herkesi tanırdık. O yüzden yardımseverlik daha had safhadaydı. Şimdi böyle yardımseverliği şöyle karıştırıyorlar. Böyle insanın gözüne soka soka yardım yapıyorlar. Evet, yine pozitiflik göstergesi bir şey daha gelsin. Cesaret. Ne kadar cesaretlisiniz. Vallahi yaşınız kaç olursa olsun bir şeyler için cesaret edin gerçekten. Ben bunu kendimde oldukça uygulamaya çalışıyorum. Cesaret etmeye çalışıyorum yeni şeylere. O yüzden bu da bir pozitiflik göstergesiymiş. Bak kaç tane madde saydım? 2, 4, 6, 8, 10 tane. Kaç tanesi kendinizde çıktı? Çıkmayanları da lütfen kazanmaya çalışın, yapmaya çalışın. Yani değişmek çok da zor bir şey değil. Var.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Parkı'nın içinde, Seyir Kafe Restorant'ta siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554-907-1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa dedikten sonra. Veda şarkımız gelmiş. Yine zaman su gibi akıp geçti sevgili dostlar. Bugün de beni yalnız bırak. Bırakmayan tüm radyo dostlarına gelsin alkışlar. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim Radyo Sahil'de kalın. Yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarın bir de ikinci saatte bir konuğum olacak. Ebru Güzellik Merkezi'nden Ebru Hanım'ı konuk edeceğim. Böyle merak ettiğimiz soruları soracağız ona güzellikle ilgili. O yüzden yarın programı kaçırmayın efendim. Yarına dek, görüşene dek. Yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi. Reklam.
1: Reklam. Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
6: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13/0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo Sahil. Tam 95'te.
9: Radyosahil.com.tr.
8: Radyo Sahil.
9: Körfez'in en güçlü sesi.
7: Tam 95'te. Radyo.

Bir gülü sevdim, bir seni sevdim. Bir mevsimlikmiş senle aşkımız. Gel etme desem, kal gitme desem.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.

cash. Sono belli, ho un lara, le dez me, Gucci.

0: Willkommen. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Bu kadarı az mı yeter, tükendi içim, zorsun zor. Şşş.

Hanımlar beyler, bugün de namütenay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Merve Özbey ile yaptık. Yıldız Tilbe şarkısıydı. Burçak radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Dilara ile devam ediyoruz. Tribün, hoş geldiniz.

Annem radyonuzdaydı. Efendim bakınız. Yanlışlıkla milyoner oldu ya. Yanlışlıkla manlışlıkla olmuş ya. Bazen de sebebe bakmamak gerekiyor. Sonuca gitmek gerekiyor direkt. Amerika'da efendim bankamatikten bakın $20 çekmek isteyen Julia Yonkowski. Bakiyesinde $999 milyar görünce şaşırdı. Efendim düşünün, evden çıkmışsınız, işe gidiyorsunuz. Sabahın bir vakti diyorsunuz ki para çekeyim ATM'den. Hesabında herkes az çok ne kadar olduğunu bilir. Çünkü basıyorsunuz, işte nedir, 200 lira çekiyorsunuz diyelim öyle. Sonra gözünüze ilişiyor bakiye 999 milyon TL. Bak dolar demiyorum. Bizden gidiyorum farkındaysanız, yerli. 999 milyon TL görüyorsunuz hesap bakiyenizde. Ne yaparsınız efendim o an? Ne düşünürsünüz? Tabii bu işin içinde bir hata var. Banka zaten açıklama yapmış ama bana ne? Benim hesabım, benim kararım. Amerika'nın Florida eyaletinde yaşayan Julia Yonkowski. Bakın günlük ihtiyaçları için bankamatikten $20 çekmek istedi. İstediği sırada sıra dışı bir olayla karşılaştı. İşlem sonrası aldığı fişi inceleyen, fişe bakıyor bir de. Artık fiş mi kaldı ya? Yani fiş mi kaldı derken ATM'den efendim işlem yaptıktan sonra hala fiş alıyor musunuz ya? Neyse ablamız almış, fişi inceliyor. Hesabında yaklaşık $1 milyar bakiye bulunduğunu fark etti. Ablam devam et para çekmeye. Gün bugündür, saldırın. Ne bakıyorsun artık? Bakma, eyleme geç. Bilgilere göre, aktarılan bilgilere göre ATM fişinde toplam bakiyenin 999 milyon 985 bin 855 dolar olarak görüldüğü bildirildi efendim. Küsüratlı bak bir de. Olayın ardından açıklamalarda bulunan Yonkowski, durumu fark ettiği anda büyük bir tedirginlik yaşadığını ve hafta sonu boyunca siber güvenlik endişeleri nedeniyle yetkililere ulaşmaya çalıştığını belirtti. Boş ver, tadını çıkart. Bazen insan anın tadını çıkarmayı bilmeli. Bırak, zorlama. Siber saldırı, tamam siber saldırı korkusu olabilir ama bunun sana faydası olmuş bak. $1 milyar var ya hesapta. Olayın ardından büyük bir tedirginlik yaşadığını ve hafta sonu boyunca siber güvenlik endişeleri nedeniyle yetkililere ulaşmaya çalıştığını belirtti. Bankanın müşteri hizmetlerinin kapalı olması nedeniyle, nasıl ya? Bizde 7/24 açık. İlgili kuruma ilk etapta erişim sağlanamadığı ifade edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan Case Bank yetkilileri durumun sistemsel bir güvenlik protokolünden kaynaklandığını duyurdu. Sistemsel bir güvenlik protokolü. Yonkowski ablamıza yığmışız parayı. O arkadaşı şimdi güvenliğini merak ediyoruz. Bu parayı yığan, bu hatayı yapan. Şöyle bak, yapılan açıklamada vefat eden eşiyle ortak hesabı bulunan Yonkowski'nin gerçekleştirdiği çekim işlemi sırasında dolandırıcılık önleme mekanizmasının devreye girdiği belirtildi. Ya kadın $20 çekecek alt üstü. Hesap üzerine koyulan önleyici blokajın sistem tarafından devasa boyutta negatif bakiye olarak işlendiği, ATM ekranının ise bu teknik işlemi hatalı bir şekilde pozitif bakiye olarak yansıttığı kaydedildi. Ha yani normalde hesapta eksi 999 milyon küsuratlı dolar var. O şekilde gösteriyor ama o eksiği çıkartmamış, çıkartmadığı için de artı olarak görüyorsun sen parayı. Siz ablayı mı borçlandırdınız, ne yapıyorsunuz? Ya da şey mi mesela, hani hackerlar hesaba dadanırsa bir bakacaklar eksi 900 milyon bakiyede. Abla uzaklaş buradan deyip hani kendimize daha uygun, daha başka hesaplar bulalım diye mesela hackerlar kendi arasında konuşup gidiyor. Bir düşünseniz ama yani sabah böyle bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Daha yeni afyon patlamamış, para çekiyorsunuz ATM'den. Gözünüz hesap bakiyesine ilişiyor. 999 milyon TL var. Bak yine dolardan bahsediyorum. Yani dolar olsa daha başka olur tabii de. Yani o olsa hoş da olur, güzel de olur. Yok, TL var. Ne yaparsınız mesela? Hani tabii ki insan bir tedirgin olur ama herhalde önce acaba bir bankayı arasak mı? Aramadan önce hani 3-5 bir şey çekip öyle mi arasak? Yani biz paradan da biraz çekmiş bulunduk. Hakkınızı helal edin kardeşim diye.
Bizim de ufak tefek ihtiyaçlarımız vardı. Onlara gider. Sağ olun, sağ olun. Ne düşünürdünüz siz?

0: bana, ben mi sana?
1: Gülşen, itaat yok radyonuza.
0: Taparsın her santimine.
1: Allah Allah.
0: Unutmasın 15 sene. Dersen güle güle, naş naş naş.
1: Evet, bakınız bu robot camiasının ayarı artık kaçıyor. Bunlar dövüş teknolojisine girdi biliyorsunuz. Bir sosyal medya fenomeni çok önemliymiş gibi gitti, robotla dövüştü. Tamam, orada kazandı. Bence orada şike var, kazandırıldı. Hani daha insanlığın hani onuru kırılmasın diye. Şimdi bunlar yakında futbol takımı çıkarırlar, voleybol takımı çıkarırlar, basketbol çıkarırlar da çıkarırlar yani. Biz artık bilgisayar oyunu gibi izleriz futbol takımlarını falan. Hani insanlar falan, onları da etkiler bence bu robot dünyası, insansı robotlar. Messi'nin robotu geliyor mesela, düşün. Efendim bakınız, bu da biraz saygısız bir robot yalnız. Değil mi? Bunlar bak yoldan çıkıyor artık yani. Robotun marifeti beklenenden farklı çıktı diyor. Geliştiricisini tekmeledi. Ardından bir de selama duruyor. Oğlum, kim öğretiyor sana bunları? Çin'de bir insansı robotun tanıtımı sırasında beklenmedik anlar yaşandı. Gösteri sırasında robot kendisini geliştiren mühendise aniden tekme attı. Senin ben deyip. Tekmenin ardından mühendisin elindeki uzaktan kumanda yere savruldu. Oradan kumandaya dalıyor mesela, gidiyor ondan sonra. Hadi. Bak, bir gün olacak bunlar. Tamam, bunlar hala şu an mesela bir şov olarak bakabiliriz bunlara. Fakat bunlar olacak. Bunlar hep olacakların habercisi. Hani artık açıkçası hiçbirimiz rahat değiliz efendim. Düşün ya, altı üstü robotsun. Gidiyorsun, ortalığı karıştırıyorsun. Tam böyle gösteri esnasında meydana yaşanıyor olay. Ne olduğunu anlamaya çalışan mühendis robotun ikinci kez tekme atması üzerine durmuyor da. Bu bildiğin tekme tokat dalmış yani adama. İkinci kez tekme atması üzerine son anda geri çekilerek darbeyi önledi. Bir de karşında tekme atan şey teneke yığını yani. O var, hani insan gibi de değil. Hani vurdu mu Allah ne verdiyse vurur yani. Bu duygusu yok çünkü. Olayda mühendisin herhangi bir şekilde yaralanmadığı belirtildi. Yaşanan kısa süreli hareketliliğin ardından robot dövüş sanatlarını andıran bir selam vererek gösteriyi tamamladı. Kameralara yansıyan anlar şaşkınlık yarattı demiş. Bak şimdi tam burada adamcağız o bir şey yapıyor. Nedir o? Bir şekilde hani kumanda etmeye çalışıyor. Bu terbiyesiz geliyor. Bak adama bakıyor. Adam yerde tekmeyle dalıyor. Baya baya kung fu hareketleri falan yapıyor. Öyle az buz değil ha. Hani geçtiğimiz günlerde böyle şeyde de vardı. Çin'de de vardı. Kung fu yapan, şov yapan robotlar. Bu bildiğin böyle şey dönerek tekme falan atıyor. Yani öyle basit tekme de değil. Orada adamın kaçabilmesi bile bir şans. Neyse, geçmiş olsun. Bugün böyle başlıyor bu iş. Yarın bambaşka yerlere falan. Bunlar yakında silah da çekecek. Yaz bunu kenara, demedi deme.

0: Reklam. Reklam. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Mükemmel olmaz dostum radyonuzdaydı. Hanımlar beyler namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bu nedir? Yarış 626 bin TL ceza ile sonuçlandı. Oo ödüle bak. Efendim 626 bin TL ödüllü yarışımıza hoş geldiniz. Osmaniye'de yolda yarış yaptıkları tespit edilen iki motosikletli ile iki motosikletliye toplam 626 bin 348 lira ceza kesildi. Sürücülerden birinin ehliyetine 6 ay el konuldu. Diğerinin ehliyeti ise ömür boyu iptal edildi. Güle güle yarışın artık bunlar. Tabii bunlar yine yarışır, o ayrı bir şey de. Arkadaş 626 bin lira ceza. Şimdi yarı yarıya değildir belki ceza. Ne olursa olsun yani kişi başı bir 300 bin lira görünüyor en az. 300 bin lira ceza ödeyeceksin. Saçma sapan yarıştığın için. Hadi ceza tamam eyvallah. Onun dışında bir de ehliyet gitti. Bir tanesi belli önceden vukuatlı. Onu komple almışlar ehliyeti. Diğerinin ise 6 ay gitti. Osmaniye'de trafik denetimlerinde yolda yarış yaptıkları belirlenen iki motosiklet sürücüsüne toplam 626.348 lira idari para cezası uygulandı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre KGYS kameraları ve trafik denetimleri sonucunda yolda yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki motosiklet sürücüsü tespit edildi. Bir de akan trafikte bunlar oluyor tabii. Sürücülerden birinin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken diğerinin ehliyeti ömür boyu iptal edildi. Bak bitti artık. Hani tekrardan böyle kursa gitse falan olmuyor yani. Bundan sonra hayatı boyunca bir araç kullanacağı zaman otomobil olur, motosiklet olur bilemiyorum artık kaçak kullanacak ve her an bunun tedirginliğini yaşayacak. Rastgele bir yerden sürpriz bir şekilde trafik ekibi çıkarsa diye. Bak hep bunu yaşayacak yani ne gerek var? Böyle yarıştın ne oldu mesela? Biri diğerini geçince ne oluyor? Hani ortada böyle ödül falan da yoktur muhtemelen. Resmi bir yarış değil. Hani belki şey olabilir. Yemek falan ısmarlama gibi olabilir. Artık bol bol yemek ısmarlarsınız birbirinize. Şöyle acılı olursa iyi olur yani. Hani konuyu daha böyle benimsemek adına. Bak hep onu söylüyorum size. Ne gerek var böyle şeylere? Ondan sonra yolda mesela trafikte makas atanları biliyorsunuz. Böyle agresif yaklaşıp hemen böyle sağdan soldan. Abi görünüyorsun artık ceza geliyor. Bir de kendi hayatın hadi bak hiç umurumda değil. El alemin hayatını riske atıyorsun. Orada bir anlık panik, bir anlık yanlış bir hamle, diğer sürücünün paniklemesi. Bunlar maalesef yaşanabilen şeyler yani. Bunun vicdanını ne yapacaksın? Vicdan azabı olmayacak mı yani burada? Ve acelem var diyelim. Epitopu normal süren insandan 1-2 dakika önce gidiyorsun. Ben çok gördüm böyle mesela makaslı falan filan gidip. Ondan sonra orta şeritte bir yerde takılıp ben onu tekrardan tinkos geçtim hatta. Yanına bir baka baka böyle. O trafikte bir bakış vardır biliyorsunuz değil mi? İki aracın birbirine bakışı. Hani orada sözler değil gözler anlatır birbirine ne demek istediğini. Herkesin başına gelmiştir trafikte olanların. Böyle bir araç hatalı çıktığı zaman falan veya siz hatalı çıktığınız bir şey oluyor. Yani hata yaptığınız zaman diğer araç şöyle sadece bakar. Şöyle siz geçene kadar. Orada zaten hani diyalogdur esasında, iletişimdir o. Onu trafikte olanlar anlar yani.

Dinleyici yılların Nalan şarkısıydı Acemi Balık. Gerçi bu düzenleme de bayağı bir yılların oldu ya. Arkadaş hiçbir şey yeni kalmıyor. Anında eskiyoruz vallahi. Hey gidey. Pekala. Bakalım neler var neler yok. Bu neymiş efendim? Taksici 920 lira beklerken hesabına servet geldi. Bak hep yabancılarda oluyor değil, bizde de oluyor. Ne oldu abi? O ücreti görünce şoke olduğu çocuklarıma haram yediremezdim. İzmir'de taşıdığı yolcusundan 920 lira yerine yanlışlıkla 920 bin lira. Havale alan İzmirli taksici. Müşterisini bıraktığı berbere geri dönerek parayı iade etti. Şimdi abi zaten 920 bin lira o fark edilebilir bir şeydi yani. Adamın hesap da iyiymiş ama. Yani şimdi devam o an muhtemelen şey dalgınlıkla bir sıfır fazla konmuş. İneceksin ne kadar tuttu. Artık hani taksilerde EFT havale yapabiliyorsun, ne bileyim işte POS geçebiliyorsun falan filan. Ne kadar tutmuş? 920 lira. Orada hemen hesabı şey yapıyorsun. Havaleyi geçiyorsun. EFT'yi yapıyorsun işte. Abimiz de 920 lira yerine 920 bin lira göndermiş. Orada yani hani evet tabii ki çocuklara da haram yedirmemesi çok güzel bir şey. İade etmesi çok güzel bir şey ama iade etmesen daha bir bulurlardı onu. Oradan diyorum yani. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan tarafından teşekkür edilerek ödül takdim edilmiş. Bunlar güzel şeyler tabii ki. İzmir Otogarı'nda 26 yıldır taksi şoförlüğü yapan 56 yaşındaki Celal Sarıoğlu, insanlık ölmemiş dedirten örnek bir davranışa imza attı. Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde otogarda ben mesela ilk baştan şey diye düşünmüşüm, gece saatlerinde alınmıştır o yolcu diye. Hani gece saatlerinde bir yerden bir yere götürülmüştür. Gece geç saatlerden hani o an dalgınlıkla bir sıfır fazla konmuştur diye düşünüyorum ama değil, sabah saatlerinde. Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde otogardan aldığı bir müşteriyi Karşıyaka'ya götüren Sarıoğlu yolculuk sonrasında hayatının en ilginç olaylarından birini yaşadı. Yolculuk esnasında müşterisiyle sohbet eden ve müşterisinin Karadağ'a yerleşme planları yaptığını öğrenen Sarıoğlu yolcusunu tıraş olması için Karşıyaka'daki bir berbere bıraktı. Taksimetrede yazan 920 liralık ücreti banka hesabına havale yani EFT yöntemiyle gönderen müşteri ardından berbere girdi. Hesabına para geldiğine dair bildirimi gören ancak miktara dikkat etmeyen Sarıoğlu aracıyla bir süre uzaklaştıktan sonra mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Bizi olsa direkt banka arar, senin hesabı böyle bir giriş var hayırdır diye. Hesabına yaklaşık 920 lira yerine tam 920 bin lira gönderildiğini fark eden dürüst taksici hiç vakit kaybetmeden aracının yönünü yeniden berbere çevirdi. Büyük bir telaşla müşterisini bıraktığı berber dükkanına giren Celal Sarıoğlu yaşadığı o ilginç anları anlattı efendim. İzmir Otogarı'nda 26 yıldır taksiciyim. Sabah saatlerinde yolcumu aldım, Karşıyaka'ya adrese götürdüm. Yolda giderken ettiğimiz sohbette kendisinin Karadağ'a yerleşeceğini, Karşıyaka'da tıraş olması gerektiğini söyledi. Berbere bıraktım kendisini. Vardığımız noktada taksimetre 920 lira yazdı. Ücreti İBAN'a atacağını söyledi. İBAN'a telefonundan para geldiğini gördüm ama rakamı görmedim. Biraz yürüdükten sonra rakama baktım. 920 yerine 920 bin lira atmış. Teşekkür ederim mesela abi, iyi günler. Eyvallah, biraz gönlü bol bir kardeşimizsiniz diye mesela. Kendisini berberde buldum ve yanına gittim. Hesapta bir yanlışlık var dedim. Parayı gönderdim ödedim dedi. Ödediniz ama biraz fazla ödediniz. Karşılığını verince şaşkınlıkla nasıl yani dedi. Hesabını kontrol etmesini istedim. Hesabını kontrol edince o da büyük bir şaşkınlık yaşadı. Abi hesapta bir şey kalmamış ya. Ben ne var ne yok göndermişim sana. Peki, güzel şeyler tabii ki bunlar ama bu bulunurdu yani. Bugün olmadı, yarın adam mutlaka hesabına bakardı yani. Tabii çok geç kalmadan bakmasına da fayda var. Bunlar zaman zaman yaşanıyor maalesef. Neyse, geçmiş olsun taksici arkadaşı da kutluyoruz tabii ki.

Yonca Lodi, çok güzel bir şarkı. Gitme Sakın radyonuzdaydı. Namusun Ay Muhabbet devam ediyor. Ve nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz yine. Sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi ihmal etmeyin efendim. Facebook'tan, Instagram'dan hiç fark etmez. Ve şimdi Volkan Konak radyonuzda. Doğrudur.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
4: Reklamlar bitti.

Ayşe Hatun Önal. Su Damlası Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarşan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve benim dolandırıcılar yine yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bir vatandaşımız son anda kurtulmuş. Ama bakın şu araç alım satımlarında zaten yıllardır biliriz, pek çok oyun vardır bu işte. Yani araç alım satımı komple oyun esasında. Ki burada da mesela esas şu da olabilir, komple sistem de değişebilir. Yani nasıl olur bilmiyorum, sadece ilk aklıma geleni söylüyorum. Hani bireysel araç satışını engelleme. Mesela ben aracımı satmak istiyorum. İlana koydum, değil. Bunu artık bir şekilde aracı üzerinden, yani hani mesela galeriler falan bu konuda oluyor ama o da değil demek istediğim. Hani aracımı satmak istiyorum ya, bir sisteme girdim. Ondan sonra bir görevli atanacak. Eksper gibi düşünün. Tabii bu dediğim büyük bir hayal de olabilir ama şu an aklıma gelen şey bunlar. Bir eksper atanacak veya bir işte ne bileyim bir şey yani. Hani devlet tarafından yetkilendirilmiş birisi. Hani araba ekspertiz falan filan, o her şeyi bilecek. Ondan sonra araç satışı onun kontrolünde olacak. Ve hani şey, her şey daha güvenli olması için. Belki şu da olabilir, yani araç almak isterken de böyle bir eksper olabilir. Hani araç alıp satımlarında ara bulucu gibi düşün ha. Ara bulucu gibi. Her şey onda bitecek. Yani para ona girecek. Yani onun kontrolünden geçecek daha doğrusu. Hesabı gir. Çünkü bu adamlar durmuyor ya. Bak mesela artık güvenli satış diye bir şey var değil mi? Nedir? Para önce hesabı, yani noterden bu işlemi yapmak için para işte hesaba geliyor falan filan. Noterden sonra onaylıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Yani daha güvenli ama adamlar bunun da yolunu buluyor. Bakın Kocaeli'de meydana gelen dolandırıcılık olayı akıllara durgunluk verdi. Aracını ilana koyan Bahadır Bostan, güvenlik kapora ve noter masrafı yalanıyla. Güvenlik kapora nedir abi? Kendisine yaklaşan dolandırıcıların oyununu kursaklarında bıraktı. Sahtekarların ağından kurtulan Bostan, şüphelilerle yaptığı görüşmeyi saniye saniye kaydetmiş. Edinilen bilgiye göre, bak, aracını bir ilan sitesi üzerinden satışa sunan Bahadır Bostan'a, yani az çok hangisi oldu biliyoruz. Evet, kısa süre sonra telefonla ulaşan ve aracı almak istediğini belirten şüpheli, ödemenin güvenlik kapora sistemi adı verilen yeni bir uygulama üzerinden yapılacağını söyledi. Yeni bir uygulama. Devletin yaptığı, ondan daha yeni bu. Bak bu en yenisi abi. Ertesi gün Bostan'ı tekrar arayan şüpheli, noter masrafı ve sembolik işlem bahanesiyle mobil bankacılık üzerinden 39.512 lira yatırmasını isteyerek, ulan adam arabayı satıyor. Abi ben arabayı satıyorum ama parayı da ben veriyorum yine. 39.512 lira yatırmasını isteyerek bu paranın hesabından eksilmeyeceğini iddia etti. Abi sen parayı yatır, bak eksilmiyor. Bu yeni bir sistem bu. Bu hani ekstra güvenlik. Parayı yatırıp niye eksilmez abi? Araç alım satımı ile ilgilendiği için sistemin işleyişini bilen ve durumdan şüphelenen Bostan, dolandırılmaya çalışıldığını fark ederek polis ekiplerine başvurdu. Herhangi bir para transferi gerçekleşmediği için işlemin teşebbüs aşamasında kaldığını öğrenen Bostan, vatandaşları uyarmak amacıyla şüphelilerle tekrar iletişime geçip işlemi yapıyormuş gibi davranarak o anları cep telefonuyla kaydetti. Canım yani şimdi para göndermedi diye hani şey mi? Bak herhangi bir para transferi gerçekleşmediği için işlemin teşebbüs aşamasında kaldığını öğrendi. Hani işlem yapılmıyor mu öyle? O da iyi. Yaşananları anlatan Bostan, bak pazar günü satış sitesinde aracımı satmak için ilana koydum. Aradan yarım saat geçtikten sonra bu dolandırıcı arkadaşlar aradı. Aracı biz aldık, kaporanı göndereceğiz dediler. Aradan bir saat geçtikten sonra tekrar aradılar. Yarın için güvenlik kapora sistemiyle göndereceğiz paranı dediler. Ben de öyle bir sistem olmadığını söyledim kendilerine. Az çok bu işleri biliyoruz. Devamlı araba alış satışı yaptığımız için demiş. Böyle bir sistem olmadığını söyledim. Yeni sisteme girdiğini söyledi. Sistem yeni ya, bugün devreye girdi. Güvenlik kapora. Bu arkadaş bana postanede çalıştığını söyledi. Pazartesi sabahı da beni aradı. Abi notere geçiyorum. Paranı gönderiyorum. Onun için seni arayacağım tekrar noterden dedi. Sonra notere gittiğini beyan etti. Aradılar beni o esnada.
mobil bankacılığına giriş yap. Sen de aynı işlemi yapacaksın ama senden para düşmeyecek dedi. Sen gönder parayı mı? Düşmeyecek o şey. Rakam olarak görünecek sadece. Ben de orada anladım dolandırıcılık vakası olduğunu. Şöyle sürdürüyor sözlerini. Ben adamlara ben şu anda müsait değilim. Daha sonra sizi tekrar arayacağım dedim. O esnada emniyet güçleriyle iletişime geçtim. Böyle bir vakanın olduğunu söyledim. Onlar da herhangi bir dolandırılma işlemi olmadığı için herhangi bir işlemde bulunamayız dediler. Bir dolandırıl önce. Önce bir dolandırıl. Dolandırıcılık vakası gerçekleşseydi o zaman müdahale oluruz dediler. Ben de onun üzerine tamam işte mesela başkaları dolandırılmasın diye acaba bir müdahale olamaz mıydı? Tamam bu adam uyanmış mevzuya. Dolandırılmaktan yırtmış ama mesela bu işi bilmeyen birisi ikna edilemez mi parayı göndermek için? Ben de onun üzerine tekrardan aradım kendilerini. Video kaydı aldım, görüşmemizi. Gerçekten o işlemi yapacakmış gibi demiş. Vatandaşlarımız uyanık olsun bu konuda çünkü ben çünkü bu işleri daha yeni başlamış. İnsanları bu şekilde dolandırıyorlar diyor. Yani yok bu durmuyor ya bu dolandırıcı vakaları. Bak sistem belli nedir? İşte güvenli ödemeyle paranı yatırıyorsun. Kontrollü bir şekilde ondan sonra noterden falan işlemler yapıldıktan sonra onaylıyorsun. Para geçiyor hesaba. Durum böyle. Ama ve lakin adamlar onun da ötesinde bir güvenlik geliştirmiş. Güvenlik kapora. Sen gönder bak sen de gönder ben de gönderiyorum. Hiçbir eksilme olmayacak lan. Para gönderiyorum nasıl? Yok abi. Ay, dediğim gibi yani bunu artık bu araç alım satım ondan sonra ev alım satım bu gibi şeylerde hani kontrol tamamıyla vatandaştan çıkmalı. Yani alıcı için de satıcı için de bence. Ben bir yere başvuracağım mesela nedir işte yetkilendirilmiş birileri olacak tabii ki. Ona başvuracağım aracımı satmak istiyorum. Düşündüğüm fiyat bu işte eksper falan yapılacak veya neyse hani düşündüğüm fiyat bu tamam o tabii bunun bir ücreti olacak. Ondan sonra o ilana koyacak falan filan almak isteyenler ona ulaşacak. Almak isterken de yine direkt birebir almayacaksın. Veya direkt hani birebir de alabilirsin. O sonuçta yetkili kişi olacak. Belki böyle... Aa iyi bir yöntem bulduk ha. Bak ben mesela yetkilendirilmiş kişi olabilirim. Şimdi sevgili dinleyenler bak sevgili dinleyen sana söylüyorum. Gözlüklü. Aç şeyi, mobil uygulamayı. Şimdi bak sana IBAN vereceğim. Oraya bir at parayı düşmeyecek. Hem bu sistemi denemiş olacağız beraber.

Mert Demir, hazırım inan kaybolmaya radyonuzdaydı. Bu neymiş, sabah gözünüzü açar açmaz kahve arayanlar dikkat diyor. Ben... Bu bildiğin, şu an beni anlatıyor bu. Nedeni bakın neymiş diyor. Uyanmak. Hani daha böyle zinde başlamak, bir de alışkanlık, yılların alışkanlığı. Neymiş efendim, bu sabah gözünü açar açmaz kahveye yönelenlerin bu davranışı yalnızca kafein arayışıyla açıklanmıyor diyor. Araştırmalar sabah uykuluğu, günlük rutin, kafeine alışkanlık ve biyolojik ritmin bu tercihte rol oynayabileceğini işaret ediyor. Vallahi ben bu kadar detaylı düşünmüyorum. Gidiyorum kahveyi içiyorum. Benim mevzu o yani. Hani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurta, ona bakmıyorum yani. Peki kahveyi uyanır uyanmaz içmek doğru mu diyor. Yani pek çok diyetisyenle görüştük. Hayır. Ama bu da benim bir kusurum olsun. Sabah gözünü açar açmaz kahve makinesine yönelenler için bu içecek yalnızca güne başlamanın bir parçası olmayabilir. Kahve bazı kişilerde uyanıklığı artırma amacı taşırken bazı kişiler için zamanla günlük rutinin değişmez bir unsuru haline gelir diyor. Bende ikisi de mevcut. Hem rutin hem de uyanıklığı artırma yani. Alıştım ben yıllardır ama böyle ya. Araştırmalarsa sabah kafein tüketiminin uyanıklık, uyku düzeni ve alışkanlıklarla bağlantılı olabileceğini gösteriyor demiş. Sabah kahvesini hazırlamak bazı kişiler açısından alarmın çalması, yüz yıkamak veya kahvaltı yapmak kadar otomatik bir davranış haline gelebiliyor. Bu nedenle kişi yalnızca kafeinin etkisini beklemekten ziyade bildiği bir rutini sürdürmenin verdiği rahatlığı da arayabiliyor diyor. Bak, diyetisyenler sabah kahvesinin birçok kişi için bir ritüel olduğunu ve rutinin bozulması durumunda huzursuzluk hissedilebildiğini belirtiyor. Evet, çok doğru. Uzman ayrıca kafeine verilen tepkinin kişiden kişiye değiştiğine dikkat çekiyor. Bu durum, kahve içmeden kendime gelemiyorum diyen herkesin aynı psikolojik özelliğe sahip olduğu anlamına gelmiyor demiş. Kahve içmeden kendime gelemiyorum veya ben yani kahve içmeden kendine gelemeyenlerden. Mesela bazıları var, Americano. Onlar da öyle yani. Bir de hani Americano içmeden kendine gelemeyenler var. Onlar biraz daha entelektüel kesim oluyor. Hani ben düz sıradan bir vatandaş olarak normal kahve içmeden. Peki kahveyi uyanır uyanmaz içmek doğru mu? Bilimsel çalışmalarda kafeinin beyindeki uyku... Tamam, geç bunları. Dolayısıyla sabahın ilk dakikalarında kahve arayan bir kişi bunu yalnızca kahve sevdiği için yapmayabilir. Önceki gecenin uykusu yetersizse veya kişi sabahları doğal olarak daha geç açılıyorsa kafeini hızlı bir uyanma desteği olarak görüyor olabilir. Kişilik özellikleriyle doğrudan bağ kurmak doğru değil denmiş. Vallahi kişilik özelliği falan filan bakmıyorum ben yani. Evet, alışkanlıktan bahsediyor. 90 dakika beklemek şart iddiası kesinleşmiş değil demiş mesela bak. Sabah kahvesi konusunda son yıllarda en çok konuşulan iddialardan biri uyanır uyanmaz kahve içmek yerine 60-90 dakika beklenmesi gerektiği yönünde. Abi 60-90 dakika dedim, 1-1,5 saat. Biz o saate çoktan evden çıkıyoruz, biz yoldayız biz o sırada. Hani ben yani işe gelmeden önce bir içmem lazım benim. Bunun gerekçesi ise sabah saatlerinde kortizol düzeylerinin doğal olarak yükselmesi. Ancak bilimsel açıdan herkes için geçerli kesin bir en ideal kahve saati belirlenmiş değil denmiş. Yani içmek istiyorsan iç diyor yani. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Biz de böyle alışmışız. Mesela bak, bu saat aralığında kahve içmek daha çok mutlu ediyor denmiş. Benim belli bir saat aralığım yok. Gün içerisinde mesela sabah benim fikstir kupayla, Türk kahvesi ama kupayla içerim. Ondan sonra sabahla öğlen arasında bir fincan. Öğleden sonra bir fincan. Akşama doğru bir fincan şeklinde günü kapatırım ben. Mesaiyi bu şekilde bitiriyorum. Ne zamanmış mesela, öğleden sonra aynı etkiyi yaratmıyor diyor. Tamam, hangi saat dilim evladım? Bir şey diyorsunuz, siz de ne dediniz belli değil ya. Uzatıyorsunuz da uzatıyorsunuz da. Şey gibi, ona ben artık haberleri de onunla döndürmeye başladılar. Mesela maçı ararsın, işte merak ettiğin bir maç var. İşte Türkiye maçı hangi kanalda diye. Yazarsın Google'a, haberler çıkar. Bunu mesela çok büyük Türkiye'deki hani çok önemli haber kanallarının siteleri bile aynı şeyi yapıyor. İşte Türkiye bilmem ne maçı ne zaman hangi saatte. Başlığı buluyorsun, giriyorsun. Lan onu da yaz işte, şu gün şu saate şu kanalda diye. Yok. İki takımın bütün geçmişi, hepsi yazılıyor önce.
Ondan sonra işte bütün oynadıkları maçlar birbirleriyle. En önemli spor olayları. Ta en sonda çok bir, tek bir satırda işte şu gün şu saatte oynanacaktır diye bir cümle. Yani hani sırf böyle bunu nedir o şu saçma sapan Google indekslemesi için falan filan yapıyorlar ama abi Google'da bu kadar gerizekalı yerine koymayın ya. Hani düşündüğünüz kadar gerizekalı değil Google. Hatta sizden daha zeki, ben size söyleyeyim bak. Yaz işte yani sonuç odaklı git. Hem daha çok kişi gelsin o sırada haberine. Anlatamıyoruz bunu, yıllardır anlatamıyoruz. Neyse. Ya, için yani kahve içmek istiyorsanız. İşin efendim, işin özü bu.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Pınar Aylin, aradığın aşk bende radyonuzdaydı. Namutin Ay muhabbeti devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günü bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun gününüzü güzelleştirebiliyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi Mustafa Sandal, Masum Gibi.

Ayşe yılların Emel şarkısıdır. Ara ara başkaları da söyledi bunu ama bir Emel tadını vermiyor yine be. Böyle altyapılar falan güncelleniyor, yenileniyor ama. Hani oradaki akustik biraz daha farklı. Pekala. Efendim yeni araştırma demiş. Plastik atıklar benzin ve dizel yakıta dönüştürüldü. Böyle bir beklenti vardı. En son mazota gelen zam sonrası. Sosyal medyada sıkça gördük işte evde şöyle karışım hazırlayanlar diye. Ne karışım hazırlayanlar oldu sormayın. Rütük var. Evde bu şekilde karışım hazırlayanlar şu mazota da bir el atın diye. Bak dönüştürülmüş yani. Plastik atıklar benzin ve dizel yakıta dönüştürülüyor. Nasıl oluyor bu? Evde yapabiliyoruz mu? Amerika'da efendim. Bir laboratuvarda araştırmacılar en yaygın plastik türlerinden polietileni 200 derecenin altında benzin ve dizel benzeri yakıtlara dönüştüren yeni bir yöntem geliştirdi. Açıkla yöntemi. Ne yapmamız gerekiyor? Kaynatıyor muyuz falan böyle? Deneylerde yaklaşık %60 benzin verimi elde edildi. İyi, güzel, güzel. Neymiş? Alışveriş poşetleri ve plastik kesme tahtaları gibi birçok üründe kullanılan plastik polietilen atıklarını yakıta dönüştürmenin yeni bir yolunu geliştirdi araştırmacılar. Patent başvurusu yapılan araştırmanın bulguları Amerikan Kimya Derneği dergisi de yayınlanmış. Yeni yöntemde plastik, al kağıt kalem eline. Alüminyum klorür içeren erimiş tuzlarla bir araya getiriliyor. Plastiği aldık, şişeleri falan topladık. Alüminyum klorür içeren erimiş tuzlarla bir araya getiriyoruz. Bu tuzlar hem reaksiyonun gerçekleştiği ortamı oluşturuyor, hem de plastiğin uzun moleküler zincirlerini parçalayarak daha küçük yakıt moleküllerine dönüştürüyor. Tebrik ediyoruz kendisini. Araştırmacılar kullanılan plastiğin yapısına bağlı olarak farklı yakıtların ortaya çıktığını belirledi. Bak daha basit polimer zincirlerinden benzin benzeri, daha karmaşık zincirlerdense dizel benzeri yakıtlar elde edildi. Bu iş olur. Deneylerde yaklaşık %60 benzin verimine ulaşıldığı yöntemin dikkat çeken yönlerinden biri ise işlemin 200 santigrat derecenin altında gerçekleştirilebilmesi oldu diyor. Tamam ne yapıyor mesela? Endüstriyel kullanım için bir engel var demiş. Araştırmacılar yöntemin laboratuvar ölçeğinin ötesine taşınabilmesi halinde plastik atıkların ulaşım ve sanayide kullanılabilecek yakıtların üretilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Kullanılan malzeme suyu kolayca emiyor ve nem sistemin kararlılığını... Abi nasıl yapıldığını niye söylemiyorsunuz ki? Ya, iki saattir öyle oluyor böyle oluyor diyorsun. Yani ne yapıyoruz bunu mesela şey mi? Hani alıyoruz kaynatıyoruz bu tuzla muzla veya bekletiyor muyuz? 200 derece altı diyorsun. Demek ki yine bir kaynatıyor bir ısıl işlem gerekiyor da. Hani onu ondan sonra süzüyor muyuz? İçine bir karışım barışım koymak gerekiyor mu? Direkt arabaya koysak olur mu? Hani bunlarla ilgili aç bak. Burada bu işin fitili ateşlendi. Bundan sonra olacağı söyleyeyim ben. Birisi çıkacak. Evde bu işi yapacak.

Bunun videosunu YouTube'a koyacak. Sonra pek çok kişi oradan görüp yapmaya başlayacak. Ondan sonra motor elimizde, sanayideyiz. İş oraya doğru gidecek yani.

Sevişelim, karıştıralımlar, radyonuzdaydı. Hanımlar, beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Efendim, binlerce FBI ajanının kişisel verileri çalınmış. Yani sakin olun öncelikle. Şimdi biz bu konu hakkında tecrübeliyiz. Hani bizim kişisel veriler piyasada çok rahat dolaştığı için. Dünyanın en kritik kolluk kuvvetlerinden biri olan Amerikan Federal Soruşturma Bürosu, yani FBI, siber saldırı iddiasıyla sarsılıyor. Kötü şöhretli Shinny Hunters adlı bilgisayar korsanı grubunun binlerce ajanın kişisel verilerini ele geçirdiğini öne sürmesi kurum içinde geniş çaplı bir soruşturma başlatılmasına sebep oldu. Tamam, sizinle soruşturma açın. Hani ele geçirildiyse artık onun dönüşü yok. Sizi de açın, yakalayın tabii ki. Neler olabilir mesela, nelerle karşılaşabilirsiniz? Hemen buradan FBI ajanlarına birkaç bilgi verelim. Dediğim gibi hani biz tecrübeliyiz. Normal vatandaşlar olarak bizim bilgiler piyasada yani. Bak mesela, adınıza sahte şirket kurulabilir. Vergi borcu çıkabilir bu yüzden mesela. Ondan sonra bu yasa dışı bahis mevzu var. Oralarda adınız geçebilir. Kripto para hesapları açılabilir adınıza. Ondan sonra bak, çalınan kimlikler yasa dışı bahis sitelerinde ya da kripto para borsalarında onaylı hesap açmak için kullanılır diyor. Efendim, adınıza sahte hat çıkarılabilir. Yine iletişim dolandırıcılığı olur bununla ilgili. Senin haberin yoktur bundan ama senin adına çıkarılmış hatlarla, hatta arada böyle e-devletten kontrol etmek gerekiyor. Bakın arada size. Hani kullandığınız hattın dışında başka bir hat var mı adınıza diye. En popüleri, en bilindiği, en basit olanı kredi ve banka kredisi. Bunlar olabilir. Oluyor yani, oluyor. Ama şey, uygun taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Kredi sonuçta yani. Ve tabii ki sahte ilanlar, dolandırıcılık, işte sahibinden dolandırıcılığı olabiliyor, bunlar yine karşımıza çıkıyor. Yani bunlarla uğraşabiliyorsunuz. Ondan sonra telefonunuza SMS'ler gelebilir sevgili FBI ajanları. Hani hakkınızdaki suç dosyası işte şu gün görülecektir, ara buluculuk için arayın diye. Onları aramayın. Onları ararsanız hepsi dolandırıcı onların. Şu saatte dosyanız işte şu mahkemede olacak, işte ceza yememek için falan filan. Mesela sahte trafik cezasıyla uğraşabilirsiniz. Bunlar var. Bunlar cepte. Bunlar bizim bildiklerimiz yani, en popüler olanlar. Yani bizde de çok fazla oluyor. Bunun dışında hayat devam ediyor. Hayat yine bildiğin devam ediyor. Yani biraz daha böyle, hatta rahat oluyorsun hayata karşı. Nedir hani, kişisel verilerini koruma içgüdüsüyle uğraşmıyorsun. Çünkü kişisel verilerini korumana gerek yok piyasada. Hani onun rahatlığı oluyor. Mesela ilk başlarda biraz zor geliyor. Biraz böyle zoruna gidiyor ama sonra bir aydınlanma yaşıyorsun. Ya diyorsun, hayat bitmedi. Hayat devam ediyor. Devam yani. İşte bay neymiş? Anne soyadının üçüncü harfi. Boş veriyorsun bunları bir daha. Annenin kızlık soyadının üçüncü harfi. O bunları boş ver. Bunlar zaten biliniyor. Arada böyle bir ufak tefek kontroller yapmakta fayda var. İşte mesela banka hesaplarına bakabilirsiniz. Hani kontrolünün dışında böyle bir hareketlilik var mı yok mu? Veya işte yine E-Devlet'ten falan genel banka hesaplarına bakabilirsiniz. Senin açmadığın ama senin adına açılmış banka hesabı var mı? Bunlara falan bakmakta fayda var. Bunun dışında yani yapacak bir şey yok. Hayat aynı şekilde devam ediyor. Devam edecek. Yani ilk günlerde biraz canın sıkılacak ama oluyor yani. Biz alıştık, FBI ajanları da alışacaktır. Sizinle dediğim gibi az önce soruşturmanızı yapın. Hani suçlu kimse, bu bilgiler nasıl çıktıysa bunları bulun. Bulmayın demiyoruz ama bu bilgiler bir kere çıktı mıydı? Daha da toparlanmıyor ondan sonra.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
9: Radyo.
8: Radyo Sahil. Tam 95'te.
9: Radyo Sahil.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

saygılar. Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo! Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.
6: Okay.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
6: Reklamlar bitti.
7: Fransa'nın en güçlü sesi Radyo Sahil. Fransa'nın en güçlü sesi
6: Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
2: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: yaşıyorum.
1: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
1: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti.
2: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde, seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Cihancığım, ben her zaman böyleyim. Öteyi ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır, kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör,

İşte hancı, ben her zaman böyleyim. Öteğine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi, neyleyim. Şu bizim hesabı gör,

0: saçlarından baharı, saçlarından baharı.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Üşüz feneri salaş bir balıkçı da rengimizi sıyırmış da gitmiş.

Salaş bir balıkçı da rengimizi sıyırmış da gitmiş gidenimiz nuru cemalimizin astarı kalmış bir tek.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Ne kadar çok uzakta olsan da

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman dinlesem

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.